Nar ödünü siyasa G7 Friday sunum ki mi Gabi Brianna. Kisit beter. Grazie tal lo conto mi e Leila. Yenna jankum ma komada fid disa. Ciao.